Bilmekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü gün.

Su ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Merhaba, eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi çok güzel bir salı günü de 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle sizlerleyim. Bugün açılış şarkımız Atiye'den Sefam olsun.

Yaşarken, bu hayata devam ederken şaşırıyoruz ama bizi en çok doğa şaşırtıyor. Dolayısıyla gezmeyi, dolaşmayı da çok seviyoruz. Tatil rotaları üzerine konuşalım şimdi. Küresel turizmde yaşanan dalgalanmalara rağmen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor ülkemiz. En çok turist gönderen ülkeler yine değişmedi. Listenin zirvesinde Ruslar var. Ardından Almanlar. Üçüncü sırada ise Birleşik Krallık geliyor. Deniz, güneş, tarihi, mutfak, dört mevsim. Gerçekten çok da güzel, çok da kıymetli bir ülke.

0: profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sahi.

sağlıklı yaşamak için evet biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama çok fazla tartışmalar var biliyorsunuz bu konuda. İşte sebze mi ağırlıklı beslenmek gerek, protein mi? Her ikisini dengede tutmak daha mı iyi olur acaba diye düşünürken yeni bir araştırma fazla protein tüketmenin her zaman da daha sağlıklı anlama gelmediğini ortaya çıkardı. Özellikle bitki ağırlıklı ve daha düşük proteinle beslenmenin sağlıklı yaşlanmayı destekleyebileceği belirtiliyor. Ama tabii ki biz biliyoruz ki artık herkes için tek bir doğru beslenme modeli yok. Yani sağlık durumu ve yaşam tarzına göre her şey değişiyor.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni'de.

Yıllar içerisinde turizm ve seyahat alışkanlıklarımız da gerçekten değişti. Özellikle mesela filmlerde ya da dizilerde izlediğimiz yerlere gitmek istiyoruz. Ya da daha garip maceralara atılmak istiyoruz. Japonya'da çok popüler destinasyonlardan bir tanesi. Bir otelde konaklamak istiyorsunuz. Ama o otel bir zamanlar cezaevi ise yine kalır mısınız bilmiyorum. Japonya'nın Nara kentinde tam 118 yıllık tarihi bir cezaevi, kapsamlı bir restorasyon ardından lüks bir otele dönüştürülmüş. Bir zamanlar mahkumların kaldığı hücreler şimdi lüks oda. Ben açıkçası kalmak istemezdim.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir haritaları çıkaralım çünkü dünyanın en küçük ülkelerinden biri artık yeni adıyla anılıyor. Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 12 bin nüfuslu bir ada ülkesi Nauru. Yerel dilindeki geleneksel adına dönerek artık resmen Nauru Cumhuriyeti adını kullanacakmış. Neden böyle bir şey yaptılar derseniz, bu isim kültürel miras ve ulusal kimlik açısından çok daha doğru diyorlar. Demek ki bazen değişen sadece tabelalar değil, bir ülkenin tarihi, dili ve kimliği de yeni bir isimle

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

deniz serinliğinde olmak değil mi? Ama onu bile abartmamak gerekiyor. Araba ile 160 kilometre gitmek bile uzun gelebilir şu an bu sıcakta. Ama o aynı mesafeyi yüzerek geçti. Polonyalı yüzücü Bartłomiej Kąpiński İsveç'ten Polonya'ya kadar uzanan Baltık Denizi'ni tam 55 saatte yüzerek geçti. Üstelik yaklaşık 160 kilometre boyunca denizden hiç çıkmadan kulaç attı. Düşünsenize, gerçekten çok büyük bir başarı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Adım Bond, James Bond. Sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri çok yakında yeni bir yüzüyle karşımıza çıkacak. Ay, kim olacak? Zaten bir yıldır konuşuyoruz. Yeni James Bond'u canlandıracak oyuncunun kimliği bu yıl içinde açıklanacakmış. Böylece Daniel Craig'den sonra dünyaca ünlü ajan 007'yi kimin oynayacağı sorusu da yanıt bulacak. Elbette biz Bond hayranları şimdiden tahmin yürütmeye başladık. Bakalım yeni ajan nasıl olacak? Merak ediyoruz.

geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk ya hani. Şöyle pencereden dışarı baktığınızda kaç tane ağaç görüyorsunuz? 3 ve üzeri ağaç görüyorsanız gerçekten şanslısınız. Hiç görmüyorsanız büyük sıkıntı gerçekten. Uykusuzluğunuzun sebebi yeşil aranızın biraz açık olması olabilir. Yeni bir araştırmaya göre ağaçların ve yeşil alanların fazla olduğu mahallelerde yaşayan insanlar çok daha uzun ömürlüler. Üstelik de daha kaliteli uyku uyuyorlar. Demek ki parklar, ağaçlar, yeşil sokaklar sadece göze değil, uykuya da iyi geliyor. Belki de biraz temiz hava alayım demek sandığımızdan çok daha faydalı olabilir.

Kimseye baktığınızda gördüğünüz manzara gerçek mi değil mi? İşte tam da bu soruyu gündeme getiren yeni bir gelişme yaşandı. Google, yapay zeka ile gerçek konumların görüntülerini değiştirmeye olanak sağlayan Google Earth'ün özelliğini geri çekti. Gerekçe oldukça önemli. Oluşturulan sahnelerin gerçek uydu görüntüsü sanılabileceği ve yanlış bilgi yaymak amacıyla kullanılabileceği endişesi. Yani gerçekten hiç böyle bir kullanımı keşke koymasalardı. Çünkü yapay zeka yüzünden ne gerçek ne sahte artık ayırt edemez hale geldik.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo

Peki havalar nasıl olacak? En çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Dünya Meteoroloji Örgütü açıklamış. El Niño, Ağustos ve Ekim 2026 dönemini istikrarlı şekilde güçlenecek. Küresel ölçekte ise sıcaklıklar artıyor. Yağış düzenleri de önemli ölçüde değişebilecek. Kuraklık, sel, orman yangını riski artacak diyorlar. O yüzden ülkeler buna göre hazırlıklarını yapmaları gerek. Son olarak da böyle bir uyarı notu düşmüşler.

Bu sıcaklarda en zor şeylerden bir tanesi bence ütü yapmak. Ama bunun bir sporu varmış, biliyor musunuz? Ütü masasını alıp dağın zirvesine çıkıyorlar. Adı da var, ekstrem ütücülük. Bu sıra dışı sporda amaç ütü masasını mümkün olan en ilginç yere götürüp gerçekten ütü yapmak. Dağın tepesinde, suyun altında, kayak yaparken, hatta paraşüt atlayış sırasında bile ütü yapanlar var. Ay, delirdik bütün insanlık. Bunun dünya şampiyonası bile düzenleniyor mu sevgili dinleyenler? Yani hem cesur hem de yaratıcı olmanız gerekiyor. Tabii ki iyi bir şekilde o gömleğin de ütülenmesi gerek. Zor dediğim gibi.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da görüşmek üzere.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve seyirci arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

yazın tadını çıkartmaya devam ettiğimiz güzel bir Ağustos gününde haftanın salısında hayatın ritmine başlıyoruz. Günün iki saatini paylaşıp günü daha serin, daha keyifli hale getireceğiz ümit ediyorum. Peki bu güzel salı gününde yine en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle günü paylaşmak üzere iki saat boyunca ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Beyaz perdeye bakacak olursak merakla beklediğimiz, belki de defalarca başa alıp seyrettiğimiz Karayip Korsanları'nın yeni serisi geliyor mu diye merakla beklerken haberi gördüğüm anda size ulaştırmak istedim. Johnny Depp Karayip Korsanları'nın 6.sında Jack Sparrow'u canlandırmak için kolları sıvamış bile. Serinin 82 yaşındaki yapımcısı yeni film üzerine Johnny Depp'le görüştüklerinin haberini duyurmuş bile, senaryo üzerinde çalıştıklarını umarım gerçekleştirebiliriz dediğini de hatırlatmış olayım. Kaptan Jack Sparrow karakteriyle Johnny Depp yeniden karşımıza çıkacak. Bakalım yeni film beklentinin üzerine çıkabilecek mi? Zira bir sonraki bölümde Margot Robbie'nin de başroller arasında yer alacağı söyleniyor. Merakla bekliyoruz. Hali hazırda görüşmeler devam ediyor. Çekim başladığı vakitte haberdar edeceğim sizi tabii.

için eskiden bu kadar her şeyi çok fazla ince eleyip sık dokumazdık. Arkadaşlarla, eşle, dostla oturur, dertleşir, sohbet eder. Sonrasında var mı bir isteğin deyip ayrılırdık. Şimdikiler ne diyorlar? Aman tramvanı bana boca etme. Yani o kadar fazla her şeyin altında bir şey aramaya başladı ki yeni nesil. Sosyal medya yüzünden bence, çünkü son zamanlarda sosyal medyada sıkça duyduğumuz bir mevzu var. Travma dumping, travmayı boca etme mevzusu. Dertleşmek, karşımızdakini duygusal olarak ezmek arasındaki ince çizgiyi yeniden belirlemek gerekir diyorlar. Oysa ki bana sorarsanız arkadaşlarınızla dertleştiğinizde öyle her şeyi ince ince düşünmemek gerekiyor. İçinizden geldiği gibi arkadaşınıza, dostunuza içinizi dökebilir, yaşadıklarınızı anlatabilirsiniz. Travma boca etmek değil bu, dertleşmek. Bir nevi birbirinizin psikoloğu olabilmek, bir nevi duymak istediklerinizi duyabilmek aslında. Siz dertleşmek deyin, sosyal medyada travma boca etmek desinler, onlara da çok kulak asmayın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Uykumuzu alamadığımız zamanlarda uyanabilmek bir eziyet haline geliyor. Ama tabii ki uyanabilmenin pek çok yolu var. Mesela sevdiğiniz şarkıyı dinlemek. Hayatın ritminde sevdiğiniz şarkıyı dinlerken içtiğiniz kahveden daha hızlı uyanıyorsunuz. Radyonuz açık olsun. Ha bir de bir elma yiyebilirsiniz. Evet, o da kahveden daha iyi geliyormuş. Peki bilim insanları kalbi koruyan günlük kahve miktarını belirlemiş hanımlar beyler. Yani uyandıktan 1-2 saat sonra içilen kahvenin iyi geldiğini biliyoruz. Evet ama kaç fincana kadar izin var? Günde 3 fincana kadar izin vardı. Yapılan yeni araştırmalarda günde 5 fincana kadar kahve içmenin kalp hastalığı ve felç riskine karşı koruyucu olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Yüksek dozlarda kafein tüketiminden tabii ki kaçının diyorlar ama 5 fincanda bana sorarsanız gayet yüksek bir doz. Kişiden kişiye değişkenlik gösterse de siz onların 5 fincan dediğine bakmayın. Hem kahve kıtlığı kapıda hem de yüksek dozda kafein almamaya gayret edin. Kaygılarınız tetiklenmesin. Siz en güzeli radyonuzun sesini açın. Size bir fincan kahveden çok daha iyi gelen şarkılarla devam edin güne.

Müzik dünyasından hep yeni şarkı haberleri veriyorduk. Bu kez farklı bir haberle devam edelim. Berkay Şahin 3. kez baba olacağının müjdesini verdi ve kızın adını ilk kez açıkladı. Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin 3. kez anne baba olmaya hazırlanırken önümüzdeki çarşamba günü kızını kucağına alacak olan ünlü şarkıcı konser öncesinde heyecanını basın mensuplarıyla paylaştı. Kızlarına Mihre adını vereceklerini ilk kez paylaşmış oldu. Sağlıkla kucaklarını alsınlar diyelim. Sağlıklı uzun ömürler dileyelim biz. De hayatın ritmi ailesi olarak 3. kez baba olmaya hazırlanan Berkay bu müjdeli haberi de konser öncesinde vermiş. Ben de size ulaştırmış olayım. Peki hayatın ritminde olursa kulağınız günün en güzel, en keyifli, en müjdeli haberlerini veriyoruz.

Gün içinde çok fazla dijital dünyada vakit geçiriyorsanız, amaçsızca sosyal medyada geziniyorsanız eğer dijital obeziteye yakalanmış olabilirsiniz. Buna dijital obezite diyorlarmış aslında. Gün boyunca amaçsızca sosyal medyada dolaşanlar, bir şeyleri kaçırma korkusuyla sürekli telefona yönelenler, gereğinden fazla dijital dünyanın içinde boğulanlar veri kalorisi yükleniyormuş fazlasıyla. Bu da dijital obeziteye sebep oluyormuş. Herhalde düşünmüşler, obezite deyince insanlar kaçınır, en azından kilo almak gibi düşününce belki ara verirler diye düşünmüşler bence. Siz de öyle düşünün ki sosyal medyaya, dijital dünyaya biraz ara verin. Hiç değilse kaçırma korkusuyla değil de zaman zaman kontrol etmek amaçlı sosyal medyaya uğrayabilirsiniz ama bütün gününüzü amaçsızca harcamayın. Bir de takip ettiğiniz sayfalar da önemli tabii, her zaman söylediğim gibi size faydası olan sayfaları takip ettiğinizde de boşa vakit harcamamış olursunuz. Peki sosyal medyada en sevdiğiniz, size en faydası olan sayfelerde dolaşmayı ihmal etmeyin diyelim.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sıcaklık bu hafta yükselecek dedi meteoroloji. Gitgide yükselmeye devam eden yaz sıcaklarında Ağustos bitmeden yine yazın en sıcak günlerini yaşayacağımızı söylüyorlar. Fakat sıcaklık deyip geçmemek lazım. Isı artışının 1-2 derece bile olsa vücudu fazlasıyla olumsuz etkilediğini bilmek lazım. Özellikle yüksek nemin, aşırı sıcakların kalp damar sağlığı üzerinde pek çok ciddi riskler oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, sıvı ve mineral kaybının yanı sıra damarlarda genişlemeye sebep olan sıcak havanın kan basıncında ani düşüşlere ya da dalgalanmalara zemin hazırladığını, tansiyon problemleri yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Bu yüzden sıcak havalarda kendinize biraz daha fazla dikkat etmekte fayda var demişler. Su tüketimini mutlaka arttırın. 11 ile 16 saatler arasında işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Kesinlikle soğuk duş almayın. Klimalı ortamlarda ani sıcaklık değişimlerine vücudunuzu sokmayın. Egzersiz saatlerinizi değiştirin demişler. Ben de hatırlatmış olayım. Sıcak havalar henüz etkisini yitirmemişken Ağustos'u bitirmeden yeni sıcakların kapıda olduğunu hatırlatmış olayım.

sıcak havalardan bahsettik. Sıcak havalarda uyuyamadığımızdan da bahsediyoruz aslında. Tabii kaliteli uyku sadece dinlenmek için değil, hem vücudumuzun hem de beynimizin kendini yenilemesi için oldukça önemli. Uzmanlar özellikle 7 ila 9 saat arasında kaliteli, kesintisiz bir uykunun yetişkinlerde vücudu yenileyebildiğini söylüyorlar. Fakat işte sıcak havada öyle kesintisiz uyuyamıyoruz. Özellikle sıcak havalarda uyku kalitesi düşüyor. Sağlıklı bir uykunun başlayabilmesi için vücudun iç sıcaklığının 1-1,5 derece kadar düşmesi gerektiğini söylüyorlar. Sıcak havada o vücut sıcaklığı düşmediği için bir türlü kaliteli uykuya geçemiyoruz. Mümkünse ortamı havalandırın, oda sıcaklığını düşürün, uykuya dalmadan 1-2 saat önce ortamı uykuya hazırlayın diyorlar. Keşke yapabilsek diyenler vardır aranızda biliyorum. Ama sıcak havalarda da kesintisiz uyuyabilmenin yolları var. Daha önce bahsetmiştim biliyorsunuz. Özellikle vücut sıcaklığınızı 1-1,5 derece kadar düşürecek bir duş alıp yatağa girebilirsiniz. Sizi serin tutacak çarşaf ve yastık seçebilirsiniz. Ortamı havalandırın dediğim gibi, uykuya dalabilmek için de tabii ki yediklerinize, içtiklerinize de gün boyunca dikkat edin. Tabii bir de sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Kulağınız hayatın ritminde olursa gününüz daha güzel devam eder. Mutlu salılar.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

Bir süredir müzik magazin dünyasında Ece Seçkin'in bebek bekleyip beklemediği konuşuluyor. Hakkındaki iddialara henüz resmi bir açıklama yapmasa da Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etmiş. Öyle ki söylenenlere göre 4 aylık hamile olduğu iddia edilen Ece Seçkin, doktoru tarafından uçuş yasağı getirildiği için konserlerini peş peşe iptal etmiş, seyahat edemiyor, evde dinlenerek geçiriyormuş zamanını. Ekibinin açıklamasında kendi sosyal medya hesabından paylaştığı Ece Seçkin, kararın gerekçesini şu sözlerle duyurdu. Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir şov izlemeyi hak ettiği inancıyla %100'ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açık hava konseri iptal etmiş, seyahat edemiyor, evde dinlenerek geçiriyormuş zamanını. Ekibinin açıklamasında kendi sosyal medya hesabından paylaştığı Ece Seçkin, kararın gerekçesini şu sözlerle duyurdu. Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla Hayatın Ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla Hayatın Ritmi devam ediyor. Hayatın Ritmi devam ediyor.

geçmişe böyle ufak bir yolculuğa çıkartmak istiyorum ama bu kez şarkılarla değil. En mutlu olduğunuz anı düşünmenizi istiyorum. Özellikle sevgili hanımlar. Neden? Çünkü kadınların genelde 40 ila 50 yaşından sonra 40 ile 50'li yaşlarda daha mutlu olduğu ortaya çıkmış yapılan bilimsel araştırmalarda. O halde şöyle söyleyelim. Kadınlar 40'ından sonra daha mutlu oluyorlarmış ama neden? Çünkü artık kimsenin ne düşündüğünü 40'lardan sonra umursamıyormuş pek çok kadın. Öyle mi? İnsanlardan beklentiyi azalttığımız yaşlara giriyormuşuz 40'lardan sonra. Aynı zamanda hormonal olarak da özgürleştiğimizi söylüyorlar. Herkesi memnun etme çabası yerini daha bir içsel huzura, daha bir öz kabul sistemine bırakıyormuş. Sevgili hanımlar, en mutlu olduğumuz yaş 40'lardan sonraymış, merak etmeyin. Hali hazırda daha ulaşmadıysanız 40'lara, daha yaşanacak güzel günler var önümüzde diyeyim. En azından gelecek güzel günlerin bizi beklediğini hatırlatmış olayım ama tabii anın tadını çıkartmayı da

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Yazın sonuna doğru yaklaşıyoruz, günlerden salı. Yani düşündüğümüz vakit diyet yapmamız gereken bir zaman diliminde değiliz. Genelde pazartesi başlıyoruz, bahar aylarında yapıyoruz diyeti. Ama siz kendinizi şimdi hazır hissediyorsanız şimdi başlayabilirsiniz sağlıklı beslenmeye. Adını sağlıklı beslenme koyduğunuzda daha kolay adapte olacaksınız. Ama eğer amacınız zayıflamaksa ne kadar yediğiniz, ne yediğiniz değil, aynı zamanda hangi saatlerde yediğiniz de önem taşıyormuş. Geçtiğimiz Mart ayında sonuçlanan bir araştırmada, bilimsel bir derlemede obeziteye sahip olan bireylerin günlük beslenmesinin 8-10 saatlik bir pencerede toplanmasının metabolik sağlık ve sürdürülebilirlik açısından daha dikkat çekici sonuçlar verdiğini ortaya çıkartmışlar. Yani özellikle günün erken saatlerinde beslenmek için kendinize vakit ayırırsanız, gece geç saatlerde yemek yemezseniz daha sağlıklı kilo veriyorsunuz diyorlar. Zayıflamak isteyenler saatlere de dikkat etsinler, yemek yedikleri saatlere de dikkat etsinler. Çünkü kilo vermek sadece belli başlı mevzularla oluşmuyor. Oldukça kapsamlı bir yolculuk. Zayıflama diyet uygularken akşam en geç kaçta yediğiniz, sabah kaçta kahvaltı ettiğiniz de önemli. Sabah 8 ila 10 civarında başlayıp akşam 18'e kadar yemek yemeyi tamamlamış olmanız gerekiyor. Unutmayın, bu saat dilimleri arasında beslenme düzeninizi oturttuğunuzda daha sağlıklı kilo vereceğinizi söylüyorlar. Bir de böyle deneyelim bakalım.

Güzel bir Ağustos gününde haftanın salısında günün iki saatini hayatın ritmiyle paylaştık. Bugün de yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Şimdilik ben Rayna mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünlük size hoşça kalın diyorum ama yarın yine güzel haberlerle. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personeli

0: Bizim ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

0: uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

İnan ben hafta içerisinde her gün olduğu gibi çok güzel bir salı günü de 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle sizlerleyim. Bugün açılış şarkımız Atiye'den Sefam olsun.

Yaşarken, bu hayata devam ederken şaşırıyoruz ama bizi en çok doğa şaşırtıyor. Dolayısıyla gezmeyi, dolaşmayı da çok seviyoruz. Tatil rotaları üzerine konuşalım şimdi. Küresel turizmde yaşanan dalgalanmalara rağmen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor ülkemiz. En çok turist gönderen ülkeler yine değişmedi. Listenin zirvesinde Ruslar var. Ardından Almanlar. Üçüncü sırada ise Birleşik Krallık geliyor. Deniz, güneş, tarihi, mutfak, dört mevsim. Gerçekten çok da güzel, çok da kıymetli bir

0: profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Yalanlarında kayboldun, izlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun, paramparçayım sayende.

Sağlıklı yaşamak için evet biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama çok fazla tartışmalar var biliyorsunuz bu konuda. İşte sebze mi ağırlıklı beslenmek gerek, protein mi? Her ikisini dengede tutmak daha mı iyi olur acaba diye düşünürken yeni bir araştırma fazla protein tüketmenin her zaman da daha sağlıklı anlama gelmediğini ortaya çıkardı. Özellikle bitki ağırlıklı ve daha düşük proteinle beslenmenin sağlıklı yaşlanmayı destekleyebileceği belirtiliyor. Ama tabii ki biz biliyoruz ki artık herkes için tek bir doğru beslenme modeli yok. Yani sağlık durumu ve yaşam tarzına göre her şey değişiyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Yıllar içerisinde turizm ve seyahat alışkanlıklarımız da gerçekten değişti. Özellikle mesela filmlerde ya da dizilerde izlediğimiz yerlere gitmek istiyoruz. Ya da daha garip maceralara atılmak istiyoruz. Japonya'da çok popüler destinasyonlardan bir tanesi. Bir otelde konaklamak istiyorsunuz. Ama o otel bir zamanlar cezaevi ise yine kalır mısınız bilmiyorum. Japonya'nın Nara kentinde tam 118 yıllık tarihi bir cezaevi, kapsamlı bir restorasyon ardından lüks bir otele dönüştürülmüş. Bir zamanlar mahkumların kaldığı hücreler şimdi lüks oda. Ben açıkçası kalmak istemem.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir haritaları çıkaralım çünkü dünyanın en küçük ülkelerinden biri artık yeni adıyla anılıyor. Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 12 bin nüfuslu bir ada ülkesi Nauru. Yerel dilindeki geleneksel adına dönerek artık resmen Nauru Cumhuriyeti adını kullanacakmış. Neden böyle bir şey yaptılar derseniz, bu isim kültürel miras ve ulusal kimlik açısından çok daha doğru diyorlar. Demek ki bazen değişen sadece tabelalar değil, bir ülkenin tarihi, dili ve kimliği de yeni bir isimle yeni

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

tanesi bir deniz serinliğinde olmak değil mi? Ama onu bile abartmamak gerekiyor. Araba ile 160 kilometre gitmek bile uzun gelebilir şu an bu sıcakta. Ama o aynı mesafeyi yüzerek geçti. Polonyalı yüzücü Bartłomiej Kąpiński İsveç'ten Polonya'ya kadar uzanan Baltık Denizi'ni tam 55 saatte yüzerek geçti. Üstelik yaklaşık 160 kilometre boyunca denizden hiç çıkmadan kulaç attı. Düşünsenize, gerçekten çok büyük bir başarı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Adım Bond, James Bond. Sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri çok yakında yeni bir yüzüyle karşımıza çıkacak. Ha, kim olacak? Zaten bir yıldır konuşuyoruz. Yeni James Bond'u canlandıracak oyuncunun kimliği bu yıl içinde açıklanacakmış. Böylece Daniel Craig'den sonra dünyaca ünlü ajan 007'yi kimin oynayacağı sorusu da yanıt bulacak. Elbette biz Bond hayranları şimdiden tahmin yürütmeye başladık. Bakalım yeni ajan nasıl olacak? Merak

geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk ya hani. Şöyle pencereden dışarı baktığınızda kaç tane ağaç görüyorsunuz? 3 ve üzeri ağaç görüyorsanız gerçekten şanslısınız. Hiç görmüyorsanız büyük sıkıntı gerçekten. Uykusuzluğunuzun sebebi yeşil aranızın biraz açık olması olabilir. Yeni bir araştırmaya göre ağaçların ve yeşil alanların fazla olduğu mahallelerde yaşayan insanlar çok daha uzun ömürlüler. Üstelik de daha kaliteli uyku uyuyorlar. Demek ki parklar, ağaçlar, yeşil sokaklar sadece göze değil, uykuya da iyi geliyor. Belki de biraz temiz hava alayım demek sandığımızdan çok daha faydalı olabilir.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aynaya baktığınızda gördüğünüz manzara gerçek mi değil mi? İşte tam da bu soruyu gündeme getiren yeni bir gelişme yaşandı. Google, yapay zeka ile gerçek konumların görüntülerini değiştirmeye olanak sağlayan Google Earth'ün özelliğini geri çekti. Gerekçe oldukça önemli. Oluşturulan sahnelerin gerçek uydu görüntüsü sanılabileceği ve yanlış bilgi yaymak amacıyla kullanılabileceği endişesi. Yani gerçekten hiç böyle bir kullanımı keşke koymasalardı. Çünkü yapay zeka yüzünden ne gerçek ne sahte artık ayırt edemez hale geldik.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Peki havalar nasıl olacak? En çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Dünya Meteoroloji Örgütü açıklamış. El Niño, Ağustos ve Ekim 2026 dönemini istikrarlı şekilde güçlenecek. Küresel ölçekte ise sıcaklıklar artıyor. Yağış düzenleri de önemli ölçüde değişebilecek. Kuraklık, sel, orman yangını riski artacak diyorlar. O yüzden ülkeler buna göre hazırlıklarını yapmaları gerek. Son olarak da böyle bir uyarı notu düşmüşler.

eksik. Ben de olan seni gelip böyle çalan bize düşman.

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Bu sıcaklarda en zor şeylerden bir tanesi bence ütü yapmak. Ama bunun bir sporu varmış, biliyor musunuz? Ütü masasını alıp dağın zirvesine çıkıyorlar. Adı da var, ekstrem ütücülük. Bu sıra dışı sporda amaç ütü masasını mümkün olan en ilginç yere götürüp gerçekten ütü yapmak. Dağın tepesinde, suyun altında, kayak yaparken, hatta paraşüt atlayış sırasında bile ütü yapanlar var. Ay, delirdik bütün insanlık. Bunun dünya şampiyonası bile düzenleniyormuş sevgili dinleyenler. Yani hem cesur hem de yaratıcı olmanız gerekiyor. Tabii ki iyi bir şekilde o gömleğin de ütülenmesi gerek. Zor dediğim gibi.
1: Masal gibi başla.

Anne Van'ın Manesi bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta karnavalda görüşmek üzere.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

yazın tadını çıkartmaya devam ettiğimiz güzel bir Ağustos gününde haftanın salısında hayatın ritmine başlıyoruz. Günün iki saatini paylaşıp günü daha serin, daha keyifli hale getireceğiz ümit ediyorum. Peki bu güzel salı gününde yine en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle günü paylaşmak üzere iki saat boyunca ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Beyaz perdeye bakacak olursak merakla beklediğimiz, belki de defalarca başa alıp seyrettiğimiz Karayip Korsanları'nın yeni serisi geliyor mu diye merakla beklerken haberi gördüğüm anda size ulaştırmak istedim. Johnny Depp Karayip Korsanları'nın 6.sında Jack Sparrow'u canlandırmak için kolları sıvamış bile. Serinin 82 yaşındaki yapımcısı yeni film üzerine Johnny Depp'le görüştüklerinin haberini duyurmuş bile, senaryo üzerinde çalıştıklarını umarım gerçekleştirebiliriz dediğinde hatırlatmış olayım. Kaptan Jack Sparrow karakteriyle Johnny Depp yeniden karşımıza çıkacak. Bakalım yeni film beklentinin üzerine çıkabilecek miyiz? Zira bir sonraki bölümde Margot Robbie'nin de başroller arasında yer alacağı söyleniyor. Merakla bekliyoruz. Hali hazırda görüşmeler devam ediyor. Çekim başladığı vakitte haberdar edeceğim sizi tabii.

Şimdi eskiden bu kadar her şeyi çok fazla ince eleyip sık dokumazdık. Arkadaşlarla, eşle, dostla oturur, dertleşir, sohbet eder. Sonrasında var mı bir isteğin deyip ayrılırdık. Şimdikiler ne diyorlar? Aman travmanı bana boca etme. Yani o kadar fazla her şeyin altında bir şey aramaya başladı ki yeni nesil. Sosyal medya yüzünden bence. Çünkü son zamanlarda sosyal medyada sıkça duyduğumuz bir mevzu var. Travma dumping, travmayı boca etme mevzusu. Dertleşmek, karşımızdakini duygusal olarak ezmek arasındaki ince çizgiyi yeniden belirlemek gerekir diyorlar. Oysa ki bana sorarsanız arkadaşlarınızla dertleştiğinizde öyle her şeyi ince ince düşünmemek gerekiyor. İçinizden geldiği gibi arkadaşınıza, dostunuza içinizi dökebilir, yaşadıklarınızı anlatabilirsiniz. Travma boca etmek değil bu, dertleşmek. Bir nevi birbirinizin psikoloğu olabilmek, bir nevi duymak istediklerinizi duyabilmek aslında. Siz dertleşmek deyin, sosyal medyada travma boca etmek desinler, onlara da çok kulak asmayın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Uykumuzu alamadığımız zamanlarda uyanabilmek bir eziyet haline geliyor. Ama tabii ki uyanabilmenin pek çok yolu var. Mesela sevdiğiniz şarkıyı dinlemek. Hayatın ritminde sevdiğiniz şarkıyı dinlerken içtiğiniz kahveden daha hızlı uyanıyorsunuz. Radyonuz açık olsun. Ha bir de bir elma yiyebilirsiniz. Evet, o da kahveden daha iyi geliyormuş. Peki bilim insanları kalbi koruyan günlük kahve miktarını belirlemiş hanımlar beyler. Yani uyandıktan 1-2 saat sonra içilen kahvenin iyi geldiğini biliyoruz. Evet ama kaç fincana kadar izin var? Günde 3 fincana kadar izin vardı. Yapılan yeni araştırmalarda günde 5 fincana kadar kahve içmenin kalp hastalığı ve felç riskine karşı koruyucu olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Yüksek dozlarda kafein tüketiminden tabii ki kaçının diyorlar ama 5 fincanda bana sorarsanız gayet yüksek bir doz. Kişiden kişiye değişkenlik gösterse de siz onların 5 fincan dediğine bakmayın. Hem kahve kıtlığı kapıda hem de yüksek dozda kafein almamaya gayret edin. Kaygılarınız tetiklenmesin. Siz en güzeli radyonuzun sesini açın. Size bir fincan kahveden çok daha iyi gelen şarkılarla devam edin güne.

müzik dünyasından hep yeni şarkı haberleri veriyorduk. Bu kez farklı bir haberle devam edelim. Berkay Şahin 3. kez baba olacağının müjdesini verdi ve kızın adını ilk kez açıkladı. Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin 3. kez anne baba olmaya hazırlanırken önümüzdeki çarşamba günü kızını kucağına alacak olan ünlü şarkıcı konser öncesinde heyecanını basın mensupları ile paylaştı. Kızlarına Mihre adını vereceklerini ilk kez paylaşmış oldu. Sağlıkla kucaklarını alsınlar diyelim. Sağlıklı uzun ömürler dileyelim biz de. Hayatın ritmi ailesi olarak 3. kez baba olmaya hazırlanan Berkay bu müjdeli haberi de konser öncesinde vermiş. Ben de size ulaştırmış olayım. Peki hayatın ritminde olursa kulağınız günün en güzel, en keyifli, en müjdeli haberlerini veriyoruz.

Gün içinde çok fazla dijital dünyada vakit geçiriyorsanız, amaçsızca sosyal medyada geziniyorsanız eğer dijital obeziteye yakalanmış olabilirsiniz. Buna dijital obezite diyorlarmış aslında. Gün boyunca amaçsızca sosyal medyada dolaşanlar, bir şeyleri kaçırma korkusuyla sürekli telefona yönelenler, gereğinden fazla dijital dünyanın içinde boğulanlar veri kalorisi yükleniyormuş fazlasıyla. Bu da dijital obeziteye sebep oluyormuş. Herhalde düşünmüşler, obezite deyince insanlar kaçınır, en azından kilo almak gibi düşününce belki ara verirler diye düşünmüşler bence. Siz de öyle düşünün ki sosyal medyaya, dijital dünyaya biraz ara verin. Hiç değilse kaçırma korkusuyla değil de zaman zaman kontrol etmek amaçlı sosyal medyaya uğrayabilirsiniz ama bütün gününüzü amaçsızca harcamayın. Bir de takip ettiğiniz sayfalar da önemli tabii, her zaman söylediğim gibi size faydası olan sayfaları takip ettiğinizde de boşa vakit harcamamış olursunuz. Peki sosyal medyada en sevdiğiniz, size en faydası olan sayfelerde dolaşmayı ihmal etmeyin diyelim.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sıcaklık bu hafta yükselecek dedi meteoroloji. Gitgide yükselmeye devam eden yaz sıcaklarında Ağustos bitmeden yine yazın en sıcak günlerini yaşayacağımızı söylüyorlar. Fakat sıcaklık deyip geçmemek lazım. Isı artışının 1-2 derece bile olsa vücudu fazlasıyla olumsuz etkilediğini bilmek lazım. Özellikle yüksek nemin, aşırı sıcakların kalp damar sağlığı üzerinde pek çok ciddi riskler oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, sıvı ve mineral kaybının yanı sıra damarlarda genişlemeye sebep olan sıcak havanın kan basıncında ani düşüşlere ya da dalgalanmalara zemin hazırladığını, tansiyon problemleri yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Bu yüzden sıcak havalarda kendinize biraz daha fazla dikkat etmekte fayda var demişler. Su tüketimini mutlaka arttırın. 11 ile 16 saatler arasında işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Kesinlikle soğuk duş almayın. Klimalı ortamlarda ani sıcaklık değişimlerine vücudunuzu sokmayın. Egzersiz saatlerinizi değiştirin demişler. Ben de hatırlatmış olayım. Sıcak havalar henüz etkisini yitirmemişken Ağustos'u bitirmeden yeni sıcakların kapıda olduğunu hatırlatmış olayım.

sıcak havalardan bahsettik. Sıcak havalarda uyuyamadığımızdan da bahsediyoruz aslında. Tabii kaliteli uyku sadece dinlenmek için değil, hem vücudumuzun hem de beynimizin kendini yenilemesi için oldukça önemli. Uzmanlar özellikle 7 ila 9 saat arasında kaliteli, kesintisiz bir uykunun yetişkinlerde vücudu yenileyebildiğini söylüyorlar. Fakat işte sıcak havada öyle kesintisiz uyuyamıyoruz. Özellikle sıcak havalarda uyku kalitesi düşüyor. Sağlıklı bir uykunun başlayabilmesi için vücudun iç sıcaklığının 1-1,5 derece kadar düşmesi gerektiğini söylüyorlar. Sıcak havada o vücut sıcaklığı düşmediği için bir türlü kaliteli uykuya geçemiyoruz. Mümkünse ortamı havalandırın, oda sıcaklığını düşürün, uykuya dalmadan 1-2 saat önce ortamı uykuya hazırlayın diyorlar. Keşke yapabilsek diyenler vardır aranızda biliyorum. Ama sıcak havalarda da kesintisiz uyuyabilmenin yolları var. Daha önce bahsetmiştim biliyorsunuz. Özellikle vücut sıcaklığınızı 1-1,5 derece kadar düşürecek bir duş alıp yatağa girebilirsiniz. Sizi serin tutacak çarşaf ve yastık seçebilirsiniz. Ortamı havalandırın dediğim gibi, uykuya dalabilmek için de tabii ki yediklerinize, içtiklerinize de gün boyunca dikkat edin. Tabii bir de sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Kulağınız hayatın ritminde olursa gününüz daha güzel devam eder. Mutlu salılar.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak kime sorsak rap yapmak.

Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Bir süredir müzik magazin dünyasında Ece Seçkin'in bebek bekleyip beklemediği konuşuluyor. Hakkındaki iddialara henüz resmi bir açıklama yapmasa da Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etmiş. Öyle ki söylenenlere göre 4 aylık hamile olduğu iddia edilen Ece Seçkin, doktoru tarafından uçuş yasağı getirildiği için konserlerini peş peşe iptal etmiş, seyahat edemiyor, evde dinlenerek geçiriyormuş zamanını. Ekibinin açıklamasında kendi sosyal medya hesabından paylaştığı Ece Seçkin, kararın gerekçesini şu sözlerle duyurdu. Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir şov izlemeyi hak ettiği inancıyla %100'ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açık hava konserlerimizi bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü, dans dolu, nice performansta buluşmak üzere anlayışınıza teşekkür ederim demiş ama hali hazırda sebebini söylememiş. Bakalım yakında gelir mi? Umarım o güzel bebek haberini Ece Seçkin'den de alırız.

Şehrivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik Kap... Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi,

0: gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

geçmişe böyle ufak bir yolculuğa çıkartmak istiyorum ama bu kez şarkılarla değil. En mutlu olduğunuz anı düşünmenizi istiyorum. Özellikle sevgili hanımlar. Neden? Çünkü kadınların genelde 40 ila 50 yaşından sonra 40 ile 50'li yaşlarda daha mutlu olduğu ortaya çıkmış yapılan bilimsel araştırmalarda. O halde şöyle söyleyelim. Kadınlar 40'ından sonra daha mutlu oluyorlarmış ama neden? Çünkü artık kimsenin ne düşündüğünü 40'lardan sonra umursamıyormuş pek çok kadın. Öyle mi? İnsanlardan beklentiyi azalttığımız yaşlara giriyormuşuz 40'lardan sonra. Aynı zamanda hormonal olarak da özgürleştiğimizi söylüyorlar. Herkesi memnun etme çabası yerini daha bir içsel huzura, daha bir öz kabul sistemine bırakıyormuş. Sevgili hanımlar, en mutlu olduğumuz yaş 40'lardan sonraymış, merak etmeyin. Hali hazırda daha ulaşmadıysanız 40'lara, daha yaşanacak güzel günler var önümüzde diyeyim. En azından gelecek güzel günlerin bizi beklediğini hatırlatmış olayım ama tabii anın tadını çıkartmayı da ihmal

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Yazın sonuna doğru yaklaşıyoruz, günlerden salı. Yani düşündüğümüz vakit diyet yapmamız gereken bir zaman diliminde değiliz. Genelde pazartesi başlıyoruz, bahar aylarında yapıyoruz diyeti. Ama siz kendinizi şimdi hazır hissediyorsanız şimdi başlayabilirsiniz sağlıklı beslenmeye. Adını sağlıklı beslenme koyduğunuzda daha kolay adapte olacaksınız. Ama eğer amacınız zayıflamaksa ne kadar yediğiniz, ne yediğiniz değil, aynı zamanda hangi saatlerde yediğiniz de önem taşıyormuş. Geçtiğimiz Mart ayında sonuçlanan bir araştırmada, bilimsel bir derlemede obeziteye sahip olan bireylerin günlük beslenmesinin 8-10 saatlik bir pencerede toplanmasının metabolik sağlık ve sürdürülebilirlik açısından daha dikkat çekici sonuçlar verdiğini ortaya çıkartmışlar. Yani özellikle günün erken saatlerinde beslenmek için kendinize vakit ayırırsanız, gece geç saatlerde yemek yemezseniz daha sağlıklı kilo veriyorsunuz diyorlar. Zayıflamak isteyenler saatlere de dikkat etsinler, yemek yedikleri saatlere de dikkat etsinler. Çünkü kilo vermek sadece belli başlı mevzularla oluşmuyor. Oldukça kapsamlı bir yolculuk. Zayıflama diyet uygularken akşam en geç kaçta yediğiniz, sabah kaçta kahvaltı ettiğiniz de önemli. Sabah 8 ila 10 civarında başlayıp akşam 18'e kadar yemek yemeyi tamamlamış olmanız gerekiyor. Unutmayın, bu saat dilimleri arasında beslenme düzeninizi oturttuğunuzda daha sağlıklı kilo vereceğinizi söylüyorlar. Bir de böyle deneyelim bakalım.

güzel bir Ağustos gününde haftanın salısında günün iki saatini hayatın ritmiyle paylaştık. Bugün de yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Şimdilik ben Rayna mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünlük size hoşça kalın diyorum ama yarın yine güzel haberlerle. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201 ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı.

0: Limited şirketi İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli

0: inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

ki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti birden.

0: yarı halin sevgi
1: hafızda göz yandanında parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün